0: Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: üç grup insan var ki Allah onlarla konuşmaz, onları temize çıkarmaz, suratlarına bile bakmaz. Bu sebeple onlara büyük azap hazırlanmıştır. Bu kimseler zina eden ihtiyar, yalancı veya zalim hükümdar, kibirlenen fakirdir.
1: Heva'dan uzak dur buyuruyor. Çünkü heva, insanın nefsi ona kötülüğü emreder. Oysa ki teslim olması gerekli. Yani maşuğa teslim olması lazım. Çünkü zaten başka yolu yok. Gerçek manada aşksa. Bitti. Sonra hub var. Yani hani habib. Orada aşk öyle bir noktaya geliyor ki canana karşı hissettiklerini kendinden bile gizliyor.

0: Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi.
1: Mekke efendim.

Vâbıse İbn-i Mâbed'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına varmıştım. Bana gerçek Müslümanlığın ne olduğunu sormaya mı geldin buyurdu. Evet dedim. O zaman şunları söyledi. Kalbine sor. Kalbine danış. Kalbine müracaat et. Gerçek Müslüman olmak demek, nefsin uygun gördüğü ve yapılmasını kalbin onayladığı şeydir. Günah ise, kalbini tırmalayıp seni rahatsız eden ve başkaları sana nice nice fetvalar verse bile, kalbinde şüphe ve tereddüt uyandıran şeydir.

Gittin. Baba şefkati görmedi. Çocuklar sarılırken babalarına gözümün nuru ne hissetti? Yıllar geldi geçti, bir kez olsun sarılamadım babana. Hastalandın yattın da, gözümün nuru kim sabahladı başında? 6 yaşına basmıştın, öksüz kaldın. Anneler evlatlarını öpüp koklarken sen annesiz, sessiz. Gözümün nuru ne hissetti?

Annesizlik zordur, herkes bilir. Boynu bükük olur öksüzün yatağına her girdiğinde. Gözümün nuru ne hissettin? Allah sahiplendi seni, bırakmadı kimseye. Çocuklar taşlarken bile Taif'te avuçlarını açtın, dua ettin Rabbine. Gözümün nuru, gözlerin buğulanırken ne hissettin? Kavuşmuşken Rabbine Miraç'ta, kim dönerdi bir daha dünyaya? Ümmetini bırakmadın boynu bükük ve yetim. Gözümün nuru, en sevdiğinden ayrılırken ne hissettin? Ümmetin için aşkla yanarken, şefkatinle aleme bakarken, veda hutbesinde son nasihati yaparken, gözümün nuru, gözümün nuru ne hissettin?

Abdullah İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben Allah'tan başka ilah bulunmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edip, namazı dosdoğru kılıncaya, zekatı hakkıyla verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Bunları yaptıkları takdirde kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. İslam'ın gerektirdiği haklardan olan had ve cezalar bunun dışındadır. Onların gizli hallerinin hesabı Allah'a aittir."

Yasemin, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.

sapanlı gençler. Selam size ey Hamaslı mücahitler. Selam size ey Gazze'li müminler. Selam şehadetin aşığı erler. Selam sana Kundak'taki şehidim, bebeğim. Selam Kudüs'e kurban mücahidim, yiğidim. Selam aslan doğuran annelerim, binler selam. Selam sana ey mahzun Filistin'im, ey mazlum Filistin'im, ümmetin

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Bir önemli zat demişti ki, Türkiye'nin düşmanları çok ve de çok da güçlü. Ümmetin düşmanları da öyle, çok ve çok da güçlüler. Bizim, yani ülkemizin ve ümmeti Muhammed'in öyle bir dosta, öyle bir yardımcıya ihtiyacı var ki tüm düşmanların üstesinden gelecek bir dosta ve o dost ile iş birliğine ihtiyaç var. O da ancak Allah'tır. O da ancak Allah'tır. Bedir'e 3000 meleği indiren, yardımını Hendek'te de Müslümanlara sunan, İstiklal Savaşı'nda sarıklı mücahitler diye kitapları yazdırtan, ondan başka ilah tanımadığımız gibi, şirk koşmadığımız gibi, şirksiz bir ibadet. Helallarla yetinmek, haramlarına çarpı koyup, tamam Allah'ım, yapmayacağım Allah'ım, buraya kadar Allah'ım

0: emri peygamberi ile çıkmıştı yola. O emre inkiyat ki akıbeti hayır ola. Takibi nur efşandır üç lem'ayı tecelli, Bursa'nın semasına bir nuzul-i teselli. Mekan burada, ikram burada, han burada, kenzi mahfi, irşad-ı sultan burada. Baba duası almış, Resul'e torun olmuş, o sultanlar sultanı, emir sultan burada. Buhara'da tuluğu, Medine'ye usulü, emri sultani ile kararı oldu Bursa. Çalıştı, aydınlattı, gönüllere şah oldu. Teselli, seda ile kalpler inşirah buldu. Herkesin hocası, her bir derdin babası, la yazmaz defterinde olumsuzluk sadası. Hep onun dostlarıdır o somuncu babalar, Hacı Bayram-ı Veli, Fenari Mollalar. Hepsi birden o Risalet halkanın serzakiri, hallerine şükreden bir ganiler fakiri. Emir Sultan ve Erguvan, iki eşsiz güzellik, müridanın içtimağı pek doyulmaz bir şenlik. Çılgınca renkler salmış, açılmış al al olmuş, ihvanlar şenliğine mukaddematı an olmuş. Bayram sembolü Erguvan, açılır haşmetiyle, merhamet, sevgi, paylaşım arz olur hikmetiyle. İlim, ahlak ve irfan onda temerküz etmiş, Bursa'nın afakını nuruyla lebriz etmiş. Peygamber aşıkları, manevi mimarımız, o sultanlar sultanı, pir emir sultanımız.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yatağının yüzü tabaklanmış deriden, içi de yumuşak hurma lifindendi.

0: Hay Allah!
1: Ya kabıd, ya basit, ya kabıd, ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafî, ya Hafî, öyle hafîsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azat eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.

İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Yalnız şu iki kimseye imrenilir ve onlar gibi olmak istenebilir. Veya bu iki kimseye haset edilir ve bunlardaki bu nimetin yok olması istenir. Biri, Allah'ın kendisine verdiği Kur'an ile gece ve gündüz meşgul olan kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz harcayan kimse."

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Beni iyi dinleyin, iyi dinleyin. Allah bu tatlısını sizi çıkartacak. İmtihanlarınız olacak. Hiç kusura bakmayın. Ya böyle vagona binip böyle sallamayacaksınız. Uçağa binerken son poz olmayacak böyle şey. Görüşürüz. Hadi öptüm. İyi günler. Hangi kafede buluşuyoruz? Nereden nargile fokurdatıyoruz? Bu keyfin Allah bir sallamasını yapacak, haberiniz olsun. Bu aşırı keyfin, bu aşırı rahatın, bu aşırı salmışlığın, bu kendi dinini kendi aşındırmanın, kendi dinini kendin yalamaya dönüştürmenin, gönüllü olarak isyan etmenin, gönüllü olarak ibadet terk etmenin, gönül olarak lightlaşmanın, Allah bir ön camdan seni çıkartma imtihanını yapacak, bunu bilesin.

acı senin heybetin. Hasret senin aşkındı. Bilal'im ağlamadın. Siyah tenin gül kokardı. Kara gözler nur saçardı. Acılar Hakk'a ulaştı.

Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ahlak yönünden insanların en güzeliydi.

Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bâis, ya Bâis, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kadınlar hakkında birbirinize iyilik tavsiye ediniz. Çünkü kadın cinsi kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri yeri üst tarafıdır. Eğer onu düzeltmeye kalkışırsan kırarsın. Kendi haline bırakırsan da eğri kalır. Öyleyse kadınlar hakkında birbirinize iyilikler tavsiye ediniz. Buhari ve Müslim'in değişik bir rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur: kadın kaburga kemiği gibidir. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Eğer ondan faydalanmak istersen bu eğri haliyle faydalanabilirsin. Müslim'in başka bir rivayetinde ise şöyle buyrulur: kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Her zaman seni memnun edecek tarzda davranamaz. Eğer ondan faydalanmak istersen bu eğri haliyle faydalanabilirsin. Şayet arzunuza göre doğrultmak isterseniz onu kırarsınız. Onun kırılması da boşanmasıdır.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Son nefeste de diyor Allah senden adımı anman istiyor. Men kâle âhire kelâmihi la ilâhe illallah dehalel cennet. Son nefesinde de Allah diyerek çenesi kapanan kişi adımını cennette bulur. Cennete girdi diyor Peygamberimiz. Girecek, girebilir, girmelidir gibi böyle bir yani isteğe bağlı sigorta türünden açıklama yapmıyor. Evelallah cennettedir. Allah-u Teala ömrümüzü Rabbimizin rızasına muvaffak geçirmek nasip etsin. Sonunda da son nefeste o mübarek ismini zikrederek hem de böyle arkadaşlar sıradan bir ölüm değil. Şehitlik mertebesinde Allah'ın şehitsin. Bu kişiye, bu hanıma, bu beyefendiye ölü demenizi yasaklıyorum. O benim şehidimdir. Diyeceği şekilde Allah'a kavuşmak nasip eylesin. Ondan sonraki aşamalar kabir, mahşer, sırat, cehennem ve cennet diye son durak. O süreçte de Allah-u Teala bize zor adresleri gösterir.
2: Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.
3: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Veren el, alan elden daha üstün ve hayırlıdır. İnfak ederken, geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Veya, fakiri bolluğa kavuşturacak olandır. Kim istemekten sakınırsa, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olup kanaat ederse, Allah onu başkasına muhtaç etmeyerek zengin kılar.''

0: www.mekkefm.com
1: mekkefm.com.
2: Meltemler gibi üfül üfüldür bazen kader. Zaman zaman da bir poyraz gibi zorlu eser. Koca dağlar önünde toz duman olur gider. Ayakları baş, başları da yerle bir eder. Zaman olur dertli sineleri okşar geçer. Bir bakarsın mutlu çehrelere gamlar serper. Bir sırlı program ki asla aklımız ermez. Sırlara açık olanlarsa hiç dize gelmez. İnan ve şaşkınlığa düşüp sakın yıkılma. Güzellere göz kapayıp çirkine takılma. Dağların güneşe baktığı gibi ona bak. Hep nurunu kolla, zulmeti bir yana bırak. Arifler gibi dön dur hadiseler içinde. İyi yanlarını gör, zevkin de, kederin de. Gamı tasayı bırak iraden canlı ise. Ümit kaynağı ol olabilirsen herkese. Bir asude bucak arayan hep sana koşsun. Girenler iklimine şevkü tarafla coşsun.

Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman onun zırhı 30 ölçek arpa karşılığında bir Yahudinin yanında rehin olarak bulunuyordu.

0: Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla.
1: Musluğun sesi sizin sesiniz.

Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Ashabı da etrafındaydı. Küçük kulaklı bir oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirheme satın almak ister?" buyurdu. Ashab, "Onu daha az parayla da olsa almayız. Onu ne yapalım ki?" dediler. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Size bedava verilse ister misiniz?" diye sordu. Onlar, "Allah'a yemin ederiz ki, o diri bile olsa, kulaksız olduğu için kusurludur. Ölüyken onu ne yapalım?" diye cevap verdiler. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a yemin ederim ki, bu oğlak sizce nasıl değersizse, dünyada Allah katında ondan daha değersizdir." buyurdular.

kalkmayın, hiç çekinmeyin. Allah bizimle. Bütün kirlenmişimize rağmen, bütün eksiklerimize rağmen, bütün böyle üzücü haberlere rağmen hepsini pas edin, koyun kenara. Tüm dünya çullandı, sizi çiğ çiğ yiyecekler diye bir propaganda savaşı yürütülüyor. Algo operasyonu yürütülüyor. Allah diyor ki, yüreği güzel insanlar için. Fezâdehum imanen, bunların böyle propagandaları sineceklerine imanları güzel. Gelsinler! Biz buradayız. Allah onların imanına bir direnç, bir takviye, bir güç yükledi sorma. Bu gücün sonunda vekalu haykırdılar şöylece. Sözümü tekrar edelim. Hasbunallah! Hasbunallah! Ve ni'mel vekil. Hasbunallah! Hasbunallah! Ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, ne güzel vekildir dedim.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin el Fatih lima uğliq vel hatim lima sabak, nasiril hak bil hak vel hadi ila sıratikel müstakim ve ala alihi hakka kadrihi ve miqdarihi el azim.

0: zamanla yiğidim. Zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı.
1: Muaz İbni Cebel'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünyada bir kadın kocasına eziyet eder ve onu üzerse, o erkeğin hurilerden olan hanımı o kadına şöyle seslenir. Allah canını alsın, üzme o adamı. O senin yanında şimdilik misafirdir. Yakında senden ayrılıp bize kavuşacak.''

Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bak.

edersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Suffe ashabından 70 kişiyi gördüm ki, onlardan hiçbirinin üzerinde örtünecek bir şeyleri yoktu. Ya sadece üst tarafı örten bir gömlek veya alt tarafı örtecek eteklik giymişler. Bu elbise parçalarını boyunlarına bağlarlardı da, bu giysilerden kimisi baldırlarının yarısına, kimisi de topuklarına kadar erişebilirdi. Avret yerleri görülmemesi için uçlarını elleriyle topluyorlardı. Ehl-i Suffe, Mescid-i Nebevi'nin geri taraflarında kalacak yeri, yurdu, ailesi ve bakacak kimsesi bulunmayan sahabilerin barınması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle yapılmış olan üstü örtülü bir yerdi. Burada kalanlara Ehl-i Suffe ya da Ashab-ı Suffe denilirdi.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Garip bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? İslamiyet hangi konuya Allah ve Resulü yüklenmişse Müslümanlar o konuda gevşek. Oku diyen bir din, en az okuyan toplum. Namaz dinin direği, %90 namaz kılmıyor. Ya temizliği imanın yarısı sayan, temizliği imanın ürünü sayan, temizlik hakkında o kadar açıklamalar, bağışlayın, cünüplükten yıkanmayı, hayız nifastan yıkanmayı, hacca mürekleken yıkanmayı, günahkarsan tövbe edip yıkanmayı, haftada en az bir kere yıkanmayan kimse bir vacibi terk etmiştir diyen, yemekten evvel elini yıkamayı, sonra yıkamayı, yani elbiseni temizle diyen ayetler, siyabek efe dahir, yani kırla gidiyor, hangi konuya İslam yükleme yapmışsa, Müslüman orada bir tırsmış, hemen kaytarmış. Artık yeter. Artık yeter.

0: rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakir.
1: Metin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

Numan İbni Beşir'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuz ve ateş içerisinde kalırlar.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.

Ebu Ya'la Şeddat İbni Evs'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Akıllı kişi, nefsini hesaba çekerek, nefsine hakim olup, ölüm sonrası için çalışandır. Aciz ve zayıf kimse ise, nefsini arzularının peşine takıp da, kurtuluşunu hiçbir iş yapmaksızın, Allah beni bağışlar diye hayal kurarak, Allah'tan bekleyen kimsedir.''

zamanı kolluyorum her an. Geçen günler ömürden, düşündükçe donuyor içimdeki kan, sana olan düşkünlüğümden. Yıllar geldi geçti, hep yalan oldu. Sayılı günler tez geçermiş diyorlar. Sana olan hasretimden rengim sararıp soldu. Seven sevdiğine kavuşunca açarmış diyorlar. Bırak açmasam da olur senin yanında.

beni hasır olarak serin ayağının altına. Her bastığında üzerime ruhum semaya açılır. Senin ayağının tozu cennetten daha tatlıdır. Ey güzeller güzel efendim, layık olabilmek mümkün mü sana? Sen ki ümmetin için şevkle yandın, bizler layık olamadık sana. Kılavuz belli, anlayan yok. Gelse de görse o nebi halimizi, şefaati hangimiz hak ettik diyebiliriz. Bizim için üzülmesin, bizim için üzülmesin o gül kokulu efendimiz.

0: Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle.
1: Ümmetin üstüne titreyen sensin. Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin. Aşıktır sana ümmet,

0: 21 yıl oldu. Eğer inanmadığın bir şeyi sahnede insanlara aktarıyorsan gitmez, yani geçmez onlara. Hı hı. Yoksa mesela düşün, şimdi bir stand-upçı değilim. Yani her an aklımdan efendim bir espri üreteyim, insanların dikkatini çekeyim. Böyle bir özelliğim yok. Yani ses, şarkı, türkü formunda bir sesim yok. O zaman beni Avustralya'ya ya da Amerika'ya sadece şiirimi okumam için beni niye davet etsin insan? Normalde Türkçe bir şiir. Bunu rahatlıkla oradan bir tanesi de okuyabilir. Hmm. Değil mi? Müziğinin üzerine okuyabilir. Ama demek ki bazı şeylere dikkat edince ve sen kendin ona dikkat edince, sen hissedince karşıdaki insan da onu hissediyor. Hmm. Yani senin aldığın tadı o insan da alıyor. Ben şiirler yazarken ona dikkat ediyorum. Yani beni etkileyen, annemi etkileyen, Ahmet'i, Osman'ı, Fatma'yı etkileyen bir şiir, bir olay bütün müminlere...
1: Mekke'ye hasret gönüller için... Mekke FM.

Ebu Amr ki Ebu Abdullah ve Ebu Leyla da denilir. Osman İbni Affan'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Adem oğlunun şunlar dışında dünyada bir hakkı yoktur. Oturacağı ev, avret yerini örtecek elbise, yiyecek ve içeceğini koyacağı kaplar.

doğduğunda yetimdin. Baba şefkati görmedi. Çocuklar sarılırken babalarına gözümün nuru ne hissetti? Allah sahiplendi seni, bırakmadı kimseye. Çocuklar taşlarken bile Taif'te avuçlarını açtın, dua ettin Rabbine. Gözümün nuru, gözlerin buğulanırken ne hissettin? Ümmetin için aşkla yanarken, şefkatinle aleme bakarken, veda hutbesinde son nasihati yaparken, gözümün nuru, gözümün nuru ne hissettin?

0: Ya hakem, ya hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle.
1: Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim, dedi. Sizden her kim bir kötülük veya çirkin bir şey görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirmeye çalışsın. Ona da gücü yetmezse, kalbiyle onu hoş görmeyip kabullenmesin ki, bu da imanın en zayıf derecesidir.

0: Türkiye çok kitapsız günler yaşadı abi. Bunsuz çok bir dönem geçirdiler. Köyde bir tek Kur'an-ı Kerim vardı. O da birisinin evinde. Herkes sıraya girerdi. Yarın Kur'an bizde diye. Kur'an'ın evlerinde dönüşümü onlar için bayram olurdu. Musaf-ı Şerif bizde yarın. Ziyafet olurdu. Yüreklerde bir katılaşma oldu. Duymaya. Örneklerini görmeye. Uyarılmaya insanlar iyice yamuldular. Yürekleri İslam'a gerildi. İslam'a karşı ufak ufak Müslüman oldukları halde böyle, yani maalesef arkadaşlar, neredeyse kendi dinine tepki gösterecek hale geldi. Başka konularda tepkisiz, dinine tepki veren adam oldu. Kızının açıklığı üzmedi, örtünmesi çok erken diye anne babayı kızdırdı.
1: Hay Allah!
2: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında eline bir kılıç alıp "Bunu benden kim almak ister?" diye sordu. Mücahitlerin her biri ellerini uzatıp ben diye cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Hakkını vermek şartıyla onu kim alır?" diye sorunca bu sefer herkes durakladı. Fakat Ebu Dücane, Allah ondan razı olsun, "Hakkını vermek şartıyla ben alıyorum," dedi. Aldı ve onunla müşriklerin kafalarını ikiye ayırdı.

Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir.

Allah!

Ubeydullah İbni Mihsan el-Ensari el-Hatmi'den. Allah ondan razı olsun. Rivayet olunduğuna göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden biriniz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibi demektir.

Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir hasır üzerinde yatıp uyumuştu. Uyandığında hasır vücuduna iz bırakmıştı. Bunun üzerine biz, ya Rasulallah, sizin için bir yatak edinsek dedik. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, benim dünya ile işim ve ilgim ne? Ben bu dünyada bir ağaç altında gölgelenip de bırakıp giden bir yolcu gibiyim.

0: Sen bitkisel hayata girmişsin, haberin yok. Bak namaz, ezan kımıldatmıyor seni. Ramazan kımıldatmıyor. Bu kadar kan ve gözyaşı kımıldatmıyor. Ya bütün dünya tepene çöktü, kımıldamıyorsun. Derdin yok senin. Bitkisel hayatta böyle nefes alıp veren, makinaların böyle ibrelerin oynamasından dolayı hayatta olduğu o makinalardan tespit eden, ağzına böyle fanus geçirmiş, böyle puf puf ancak oradan nefes alıp veren, fakat organları kim olduğunu bilemeyen, sözleri duyamayan, cevap veremeyen, kıpıldayamayan bir adam. Ölü toprağa serpilmiş sana ya. Hangi eylemde varsın sen? Allah adına hangi çalışmada varsın sen? Sen komaya girmiş bir hasta gibisin. Hastasın hasta. Allah için ne tavrın var? Allah'tan ne çalışman var? Ya şurada binlerce ayetin haydi dediği konularda nerede varsın?
1: Ya Rezzak, Ya Rezzak. Hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah. Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.
2: www.mekkefm.com

Meymun İbni Ebu Şebib'den, Allah ona rahmet etsin, rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Bir gün Hazreti Ayşe'ye bir dilenci geldi. Ayşe, Allah ondan razı olsun, ona bir parça ekmek verip savuşturdu. Daha sonra kılık ve kıyafeti düzgün başka bir adam geldi. Onu da sofraya oturtarak yemek ikram etti. Bu farklı davranışın sebebini soranlara Ayşe şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların derece ve durumlarına göre muamele ediniz buyurmuştur. Ebu Davud Edeb 20. Başka bir rivayette ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara makamlarına göre muamele etmemizi emretmişlerdir buyurdu.

Ya selam, ya selam. Sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerindeyken sadaka vermekten, dilenmeyip iffetli yaşamaktan bahsetmiş ve şöyle buyurmuştur: üstteki el, alttaki elden daha hayırlıdır. Üstteki el, veren eldir. Alttaki el ise, dilenip alan eldir.

Kalbim bir muamma, gözlerin kilit. Bakışların yaktı beni derinden. Cemalini seyrederken ruhum uçtu bedenimden. Ben Muhammed'e aşığım. Varsın kimin olursa olsun bağ, bostan. Dünya namına bütün zevkleri benden alsan. Bir tek o sevgiliyi bana bağışlasan. Ben Muhammed'e aşığım. Cennette köş, huri bir de varmış mekan. Irmaklar baldan akarmış hem de ikram. Ben o sevgili olmadan zevk dahi almam. Ben Muhammed'e aşığım. Gözlerim buğulanır adını duysam. Aşk şarabını tatmayana ne anlatsam. Ölümle hayat arasında tek tercih yapsam. Ben Muhammed'e aşığım. Varsın Ferhat şirin için dağları delsin dursun. Mecnun çöllerde Leyla'sıyla avunsun. Kerem astısına yansın kül olsun. Ben Muhammed'e aşığım. Ruhum bedenimden ayrılsa, hem bedenim hem de ruhum aşıktır ona. Kurban olurum ben senin uğruna. Ben Muhammed'e aşığım. En büyük hakikattir bu, değişmez. Onu tanıyan başka sevgili istemez. Onu gören göz başka şey görmez. Ben Muhammed'e aşığım. Ben

Yunuslar sevildi adınla, Mevlanalar döndü şanınla, alemlere rahmet yağdı nurunla. Ben Muhammed'e aşığım. Seven sevdiğiyle beraberdir hadis. Senden başkasını sevmek geçici bir his. Sen cansın, canansın, yarsın. Ben Muhammed'e aşığım. Allah en çok seni sevdi. Allah'ı en çok sen sevdin. Bu kul yolunda can versin. Ben Muhammed'e aşığım. Ne muhteşem yaratmış üstünlük sende. En merhametli, en cömert, en güzelsin. Seni tanıyan malı, canı ne etsin? Ben Muhammed'e aşığım. Vallahi senden başkasına aşık olmadım ben. Bundan sonra da kimseye bağlanmam ben. Varsan sen, yoksan sen. Ben Muhammed'e aşığım. Hazreti Süleyman'ın servetini serseler önüme, Hazreti Yusuf'un güzelliğini giydirseler tenime, onun devesi olmanın değişmem şerefine, ben Muhammed'e aşığım. Ben Muhammed'e aşığım. Ben Muhammed'e aşığım.

0: Allah-u Teala proje istiyor. Ya ben size yardım edeceğim. Tamam, bunda sorun yok. Yapacağınız şeyi bir görüşelim. Bir, tüm ülke genelinde hakkını vere vere namaz kılacağız. Birinci iş, namaz kılmak. Bu iş namazsız olmaz. Namazı olmayana, kesinlikle Allah'a, bedenen de tapmayana Allah yardım etmez. Kafanda Allah'a tapıyorsun. Rabbimsin, mabudumsun. Ben de senin abidinim, kulunum. Sorun yok. Ama bedenin tapmıyor beyim. Bedenin tapmıyor Allah'a. Bedenin Allah'ını dikilmiyor, bükülmüyor, yıkılmıyor, kıvrılmıyor. Tesbihi yok, tekbiri yok. Ya Rabbi diye iki büklüm edeple, nezaketle, huşuyla, alçak gönülle dua yok. Sizin bana duanız olmazsa, sizin yaradan Allah'a bir yalvarınız, duanız, iban olmazsa ne yarar zannediyor?
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

Bir an üşüdüm, sandım ki annem gelecek. Sessizce üstümü örtecek. Dünyalara değişmedim, sıcak nefesiyle, yumuşacık elleriyle beni sevecek. Senden ayrılınca gönlüm yasla doldu anne. Bir gün kavuşursak, boynuna sarılıp da ağlarsam, bana kızma anne. İçimdeki hasreti, içimdeki bu özlemi, gözyaşlarım dindirsin annem. Gözyaşlarım dindirsin canım annem.

Yine Ebu Hüreyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, insanlar arasında kendisine en iyi davranmam gereken kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, annendir buyurdular. Adam, ondan sonra kimdir diye sordu. Resulullah, yine annendir buyurdu. Adam tekrar, kim gelir diye sordu. Yine annendir buyurdular. Sonra kimdir deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, babandır buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetinde, kendisine en iyi davranılması gereken kimdir sorusuna, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, annen, annen, annen, sonra baban, sonra da yakın akrabalarındır buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın yanına bir kadın geldi ve bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret ettir dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh kabrin bulunduğu mübarek hücreyi açtı ve kadın ziyaret etti ve ağlamaya başladı ve böylece ağlaya ağlaya ruhunu teslim etti. Hazreti Ali keremallahu vechheye biri sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ne kadar seviyorsun diye sordu. Hazreti Ali radıyallahu anh yemin olsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim aramızda mallarımızdan, çocuklarımızdan, analarımızdan ve şiddetli soğukta elimizde geçen soğuk sudan daha fazla sevimlidir dedi. Ben de seni seviyorum ya Resulallah. Şul Yemen'de Öves gibi, ol Habeşi Bilal gibi, aşığım sana, aşığım Mecnun gibi. Seviyorum seni ya Resulallah. Seviyorum seni, seviyorum seni ya Habiballah.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ya vekil, ya vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya kavi, ya kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin.

0: www.mekkefm.com
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah 7 tür insanı arşının gölgesinde barındıracaktır. 1. Adaletli devlet başkanı. 2. Allah'a ibadet ve itaat ederek yetişen genç. 3. Kalbi mescitlere bağlı kimse. 4. Allah için sevişip bu uğurda bir araya gelip ayrılan kişiler. 5. Makam ve güzellik sahibi bir kadının zina çağrısını "ben Allah'tan korkarım" diyerek reddeden kimse. 6. Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka veren kimse. 7. Kendi başına kaldığında Allah'ı anarak gözyaşı akıtan kimse.

0: Hazreti Ömer çok ciddi bir insan, tavizsiz bir insan. Gerçekten hakkı da direkt söylediği için etrafında fazla bir birikim insan topluluğu bulunmayan bir insandı mübarek. Radıyallahu an, mekanı makamı en alasından olsun inşallah. Arkadaşlar, Peygamberimizin mütebessim olması onu mutlu ediyor. O da hiç alışkın olmadığı için o da gülmeye başlıyor. Tebessüm ediyor. Allah dünya ve ahiresi güldürsün ya Resulallah. Eb hakekallahu fit dünya vel ahireti ya Resulallah. Dünya ve ahirete Rabbimiz sizi güldürsün. Öğrenebilir miyim bu mutluluğunuzun sebebini deyince. Sen güldürdün beni diyor Ömer, sen güldürdün. Şeytan böyle dalgın dalgın kime ne yapacağını, kime ne yapacağını düşünerek gidiyordu. Birden seni aynı güzergahta görünce irkildi. Ve heyecandan seninle karşılaşmayayım diye sıçradı başka bir yola. Şeytanı yoldan çıkarttın seni ya.
1: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed'dir.

0: Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil.
1: Sehl İbni Sa'd'dan, Allah ondan razı olsun, rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben ve yetimi kollayıp gözetleyen kimse cennette şöyle beraberce bulunacağız buyurdu ve işaret parmağıyla orta parmağını biraz açarak işaret etti.

Tevbe Suresi 14. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın. Onları rezil etsin. Sizi onlara galip kılsın ve mümin toplumun kalplerini ferahlatsın.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e Allah filanı seviyor, onu sen de sev diye emreder. Cebrail de o kulu sever. Sonra gök halkı olan meleklere

Sonra da yeryüzündekilerin kalplerine o kimsenin sevgisi yerleşmeye başlar. Allah bir kuluna buğz ederse, Cebrail'e, "Ben falanı sevmiyorum, sen de sevme," diye emreder. Cebrail de onu sevmez. Sonra Cebrail gök halkına, "Allah filan kişiyi sevmiyor, siz de sevmeyin," der. Göktekiler de o kimseyi sevmezler. Sonra yeryüzündekiler de o kimseye karşı bir kin ve nefret uyanır.

Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz, İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.

0: Hakikat sırlarına bizi yaklaştırabilecek en kestirme yol, hüznümüzü ve kederimizi ehil olmayanlardan gizlemektir. Kur'an-ı Kerim, Yakup Aleyhisselam'ın Hazreti Yusuf ve Bünyamin'in acısını yaşarken nasıl davrandığını bize örnek veriyor. Yakup da şöyle dedi: "Ben acımı ve kederimi ancak alemlerin Rabbine arz ediyorum. Yaşadığımız hüznü ve kederi bir sır olarak içimizde saklamak, hiç yaşanmamış gibi sinemizde gizlemek." Karacaoğlan o kadar güzel ifade etmiş ki, "Bizim pencereler yele karşıdır. Muhabbet dediğin karşı karşıdır. Girebilsen şu sinemde neler var, gülüp oynadığım ele karşıdır."
1: Metin yükselen yeni sesi Mekke efendim.
2: Sehl İbni Sa'd, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme içecek bir şeyler getirildi. O da içti. Bu sırada sağında bir çocuk, solunda ise ihtiyarlar bulunuyordu. Resulullah çocuğa dönerek, "Bu bardaktakini yaşlılara verebilir miyim?" diye sordu. Çocuk, "Hayır, vallahi olmaz. Ya Resulallah, senden kazanacağım hayrı kimseye bağışlayamam," dedi. Resulullah da çocuğa verdi.

olursan ol, yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol, yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tövbe.

Ebu Ümame'den, Allah ondan razı olsun, rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ey Adem oğlu, ihtiyacından fazla olan malını sadaka olarak vermen senin için hayırlıdır. Eğer vermeyip elinde tutsan senin için kötüdür. Yeterli miktarda mala sahip olmaktan kınanmaz, Allah katında sorumlu tutulmazsın. Harcamaya bakmakla yükümlü olduklarından başla.

0: Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin, hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü, biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

Ebu Muhammed Fedale İbni Ubeyd el-Ensari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman olup da yeteri miktarda geçimi olan ve buna kanaat eden kimse ne mutludur.

0: Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ayşe annemize, "Ya Ayşe, ben senin bana darıldığını, kırgın olduğunu ben anlıyorum," buyurdu. Ayşe annemiz merak etti. "Nasıl anlıyorsun ya Resulallah?" dedi. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, "Bana darıldığında yemin ederken İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki diyorsun. Ama eğer bir dargınlığın, kırgınlığın yoksa yemin ederken Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki diyorsun." Efendimiz bunu söyleyince Ayşe annemiz çok güldüler. "Ya Resulallah," dediler. "Vallahi Allah'a kasem ediyorum ki ben o an sadece ismini terk ediyorum. Sevgini asla terk etmiyorum."
1: Mekke efendim.

Ya Muiz, ya Muiz. İzzetin varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri.

Ebu Eyyub Halid İbni Zeyd, Allah ondan razı olsun, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah günah işleyen bir toplum yaratır, onlar günahlarından dolayı bağışlanma dilerler de Allah onları bağışlardı.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik. O sırada bir gümbürtü duyduk. Bunun üzerine, bu gümbürtünün ne olduğunu biliyor musunuz? Diye sordu. Biz, Allah ve Rasûlü daha iyi bilir dedik. Rasulullah da, bu 70 yıl önce cehenneme atılmış bir taş olup, şimdiye kadar durmadan yuvarlanıyordu. Nihayet cehennemin dibine düştü. Şimdi gürültüsünü işitmiş bulunuyorsunuz, buyurdu.

0: İsmi Süphan Virdin mi var? Bahçelerde yurdun mu var? Benzileğin derdin mi var? Garip garip ötme bülbül.
1: Pek bir güzel öter. Dertli dertli öter.
2: Ya Rezzak, Ya Rezzak. Hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır.

0: Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah. Damla kadar da olsa sevabın, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.
1: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed'dir.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir gün Eyüp peygamber çıplak olarak yıkanırken üzerine altın çekirgeler düşmeye başladı. Eyüp da onları toplayıp elbisesine doldurmaya başladı. Bunun üzerine Allah ona şöyle seslendi. Ya Eyüp, ben seni bu gördüklerine dönüp bakmayacak kadar zengin kılmadım mı? Eyüp da, evet, izzetine yemin ederim ki beni çok zengin kıldın. Ancak senin verdiğin bereketine de asla doyamam, dedi.

Ne zaman saadet hasrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri ağlar gönlümüzde. Önce sen ağlarsın. Abdullah bin Mesud'a bana Kur'an oku demişti. Ya Resulallah, Kur'an sana indirilmişken sana mı Kur'an okuyayım demişti. Onu başkasından dinlemeyi de severim buyurmuştu. İbni Mesud Nisa suresini okumuş, bir ayete gelmişti. Her ümmetten birer şahit, onların üzerine de Habibim, seni bir şahit olarak getirdiğimiz zaman onların halinci olur. Şimdi yeter demişti. İbni Mesud gözlerini kaldırıp bakmıştı sana. Gözyaşların mübarek sakalına inmişti. Bir defasında ashabına Kur'an okuyordu. Sakının o ateşten ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır diyordu. Önünde oturan siyahi bir adam yüksek sesle ağlamaya başlamıştı. O ağlayışa Cibril inmişti semadan. Ya Resulallah, huzurunda ağlayan bu zat kimdir demişti. Sen de Habeşli biri demiş ve onu övmüştün. Cebrail ise şu müjdeyi vermişti. Allah buyuruyor ki, İzzet ve celalime, arş üzerindeki hakimiyetime yemin ederim ki, dünyada benim korkumdan ağlayan bir kulun gözünü cennette çok güldüreceğim. Ne zaman saadet hasrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hesap gününden korkar gönlümüzde. Şeddat bin Evs korkar yatağına girdiğinde, sağına soluna döner durur uyuyamaz. Allah'ım der, cehennem ateşi uykumu kaçırdı. Sonra kalkar sabaha kadar namaz kılar. Ebu Derda düşer gönlümüze. Keşke ailemin koçları olaydım da kendilerine misafir geldiğinde beni yedirselerdi der. İmran bin Husayn düşer gönlümüze. Keşke bir tepede kül olaydım da fırtınalı bir günde rüzgar savursaydı der. Ne zaman saadet hasrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri peygamber sevgisini öğretir bize. Ashabından biri sana gelmişti. Ya Resulallah demişti. Seni o kadar çok seviyorum ki aklıma geldiğinde gelip seni görmese canım çıkacak gibi oluyor. Sonra ahireti düşünüyorum. Cennete girsem bile seninle birlikte olamayacağım. Aşağı mevkilerde kalacağım. Bu da zoruma gidiyor. İstiyorum ki ahirette de yanında olayım. Sen de kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştun. Abdurrahman bin Sa'd anlatıyor ya Resulallah. Diyor ki bir gün Ömer'in oğlu Abdullah'la otururken ayağı kasılıp kaldı. Ayağına ne oldu dedim. Şuradan itibaren sinir toplandı dedi. Ben de dedim ki en çok sevdiğin insanın adını an da iyileşsin. Ya Muhammed dedi ve hemen ayağını uzattı. Ya Resulallah, sen abdest aldığında ashab-ı güzin efendilerimiz koşarak abdest suyunu alır yüzlerine sürermiş. Bir defasında sormuşsun, niçin böyle yapıyorsunuz? Bereket ve hayır umuyoruz demişler. Sen de buyurmuşsun ki, Allah ve Resulünün sevgilisi olmak isteyen doğru söylesin, emanete riayet etsin, komşusunu incitmesin. Ne zaman saadet hasrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hamd eder Allah'a, şükrü öğretir bize. Eba Eyyub el-Ensari ona öğrettiğin kelimeleri söyler. Allah'tan başka ilah yoktur.
mülk ve saltanat O'nundur. Hamd O'nun hakkıdır. O'nun ortağı yoktur.

0: Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere.
1: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe tam bir şekilde iman etmiş olamaz.

iman ile, dilimizle, tekbir ile şehadet isteriz ya Rab. Ya Rabbi, nasip eyle bize şehadeti. Sen ki yolunda ölenler ölü değil, bilakis onlar diridir, şehitlerdir diye buyurdun. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah.

0: Tövbe et silkin, yol yakın, hemen dön. Öleceğin tarih değişmeyecek. Kazanacağın para eksilmeyecek, bana inan. Vallahi billahi Allah beni bakın şuradan aşağı inan indirmesin. Allah sana tarihini attığı ölüm hiç erken olmayacak. Öleceğin yer belirlenmiştir. Kur'an'a gidin ya, Allah'a gidin ya. Atın şu metini kürsüye, bırakın şöyle rahat rahat konuşsun. Arkadaşlar, kim nerede ölecek, nerede? Allah yeri koordinatlıyor. Yer, zaman ve şekil ölümde değişmeyecek. Hakkı söyleyin, geri saymayın, çekilmeyin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Rızkınız da azalmayacak. Param azalmayacak benim, maaşım azalmayacak. Ya ömrüm kısalmayacaksa, maaşım da azalmayacaksa ben niye hakkı söylemeyeyim?
1: Metin Yükselen Yeni Sesi, Mekke Efendim.

Seleme İbni Ekva'dan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kimse kibirlene kibirlene zorbalar grubuna kaydedilir. Böylece onlara verilen ceza ona da verilmiş olur.

0: tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Sırtına iki çocuğunu yüklemiş bir kadın, bir şeyler istemek üzere çıka geldi. Ona üç hurma verdim. O da çocuklarına birer hurma verdi. Öteki hurmayı da kendisi yemek üzere ağzına götürmüştü ki, çocuklar onu da istediler. Kadın hurmayı ikiye böldü ve onlara verdi. Kadının bu davranışına hayran kaldım ve olup biteni Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattım. O da şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah bu şefkat ve acıması sebebiyle o kadına cennetini vermiş veya bu sebeple onu cehennemden kurtarmıştır.

0: İnsanın beşer elinin değdiği her şey eskimeye mahkumdur. Kur'an-ı Azimüşşan'ın böyle mucizevi yönü bundan kaynaklı. Neden mesela Avrupa'da ateistlik, işte Amerika'da, Avrupa'da gençler ateizme doğru gidiyor. Şimdi günümüzde şey deniliyor, işte Türkiye'de de ateizme, deizme gidiyor filan. O Kur'an'la gençlerin bağı kesildiğinden kaynaklı. Hı hı. Kur'an-ı Kerim okuyan bir insanın yani ateist ya da deist olması mümkün değil, söz konusu evet. değil. Çünkü mucizevi bir kitap. Beşer eli değmediği için eskimiyor. Yani İncil'i okursanız artık komediye döner. Neden? Hmm. Çünkü bugün en vizyon, işte bütün Oscar ödüllerini alan bir filmi 10 yıl sonra izle, komik gelmeye başlar. Çünkü teknoloji ilerledi, efektler bilmem şu.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

Hakim İbni Hizam'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: üstteki veren el, alttaki alan elden daha hayırlıdır. Harcamada önce geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın iyisi, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Veya fakiri bolluğa kavuşturacak olandır. Halktan bir şey istemekten sakınan kimseyi Allah iffetli kılar, kimseye muhtaç etmez. Kim de kendini halka karşı tok gözlü davranarak başkasına muhtaç görmezse, Allah da onu muhtaç olmaktan korur.

Ya Adil, ya Adil, sensin zulme uğrayanların dayanağı, sensin mahzun kalplerin sığınağı, senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni, adaletine razı eyle nefsimi, eğrilmekten koru kalbimi, rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi, kolay eyle sorgu sualimi, hesap verme inceliğiyle yaşat beni, zulmetmekten uzak eyle beni, zulme uğramaktan koru beni.

Sen ki Resulullah'ın aslanıydın. Sen ki Hazreti Resulullah'ın yanı başındaydın. Sen ki Resulullah'ın süt kardeşiydin. Sen ki şehitlerin başındaydın. Sen ki korku salıyordun müşriklerin kalplerine. Düşmanlık taslayanlar yüreklerine bir korku yağmuru, bir korku yangını salmıştın. Selam sana Hamza, ne kadar yakınız sana.

Ebu Süfyan Sahr İbni Harp, Allah ondan razı olsun, Bizans kralı Heraklius'la aralarında geçen uzun konuşmayı naklederken şöyle demiştir. Heraklius, "O peygamber olduğunu söyleyen adam size neler emrediyor?" diye sordu. Ben de, "Sadece Allah'a kulluk etmeyi, ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı, atalarımızın din olarak kabul ettiklerini terk etmeyi söylüyor ve bize namaz kılmayı, söz ve işlerimizde doğru olmayı, iffetli yaşamayı ve akrabayla ilgilenmeyi emrediyor," dedim.

Nurdan çehrendeki bu nikap da ne? Güneşlere taç giydiren ışıkken, hep hicranla bunca yıl, bunca sene, geçmiş gidiyor baharlar beklerken. Doğruhlara arştan gelen bürhanla, inlet dört bir yana altın sadanla, hayat üfle sihirli raihanla, hak adına üfül üfül eserken. Konuş ki hatipler haddini bilsin, İlahi nefhanla ruhlar dirilsin, erilecek zirvelere erilsin, başlamış göklerde bunu dilerken. Ey mukaddes kitap, ey ezeli nur, ey iklimi ziya etrafı huzur, son demde bir kere daha ne olur, ağar ışık karanlığı boğarken. Bahar olmasa da sonbahar olsun, cihanlar tekmille abazınla dolsun, yeniden namın her yanda duyulsun, şu fani ömürlerimiz biterken.

Yıl 2000 üstü, dehşetli zaman. Firavunlar yok ama daha zalimleri var. Benim halim eski insanlardan daha perişan. İnşallah şefaatin biz büyük günahkarlara da var.

Yıl 2000 üstü, karma karışık an. Dehşeti alemi İslam'ı sardı bu zaman. Gözlerim ufuklarda seni aradığı an. Gel de kurtar ümmetini ne olur o zaman. Yıl 2000 üstü, saldırı her yerden. Her tarafta cepheler açılmış alemi İslam'a. Düşmanı bıraktık, birbirimize düştük sefilken. Gel birleştir bizi, ya da vur kellemizden. Yıl 2000 üstü, kanıyor yaram. Tampon tutmaz, cerrahın iyisi nerede? Avutma kendini, dön bak kendine. Gel sen de katıl, Hazreti Muhammed'in peşine. Yıl 2000 üstü, hakikatleri gör. Anamız, kitabımız, Allah'ımız bir. Gel sen de bir ol, bırak ikili. Acınacak haldesin, daha bu ne kibir?

Yıl 2000 üstü, harap olmuş haneler. Nefis, şeytan kol geziyor seninle. Bırak didişmeyi kardeşlerinle. Gönlünü aç bütün ümmeti Muhammed'e. Yıl 2000 üstü, kaldır başını gör. Bütün İslam coğrafyası perişan haldeler. Zalimin kılıcı tepenizde kol gezerken, sendeki oculuk, buculuk neden? Yıl 2000 üstü, herkes bir yol tutturmuş gidiyor. Hakikat benimkisi diyor, kendini avutuyor. Hazreti Muhammed güneş gibi ortada. Bilmem ki kurtuluşu kimden bekliyor. Yıl 2000 üstü, selam söyleyin Mekke'ye, Medine'ye. Selam söyleyin Kabe'ye, Kudüs'e. Selam söyleyin Efendimin bastığı her yere. Selam söyleyin onu göremesem de. Keşke toprak olsaydı yüzüm, kum olsaydı. Bastığı her yere dudağım konsaydı. Ciğerlerim aşkınla püryan olsaydı. Bu kul yanında doğsaydı da, yıl 2000 üstünü görmez olsaydı.

Ya Vacid, ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak.

0: Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Muhacir ise Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak durup kaçan kimsedir.
1: Aksakallı pir koca, bilmez ki hali nice. Emek yemesin hacca, bir gönül yıkarız.
2: Sizin yeriniz burası.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sadaka vermekle mal eksilmez. Allah affeden kulunun değerini arttırır. Allah kendisine karşı alçak gönüllü olanları yükseltir ve yüceltir.

0: Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

İbn-i Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam, bir kadını öpmüş. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah, gündüzün başında ve sonunda, bir de gecenin erken saatlerinde namaz kılmaya devamlı ve duyarlı ol. Çünkü iyilikler kötülüklerini giderir. Allah'ı hatırında tutanlar için bir hatırlatmadır bu. 11 Hud 114 ayetini indirdi. O kimse, ey Allah'ın Resulü, bu hüküm bana mı aittir? Dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, bütün ümmetime aittir buyurdu.

0: Ne zaman diyor Allah o toplum, arkadaşlar bakın, biz Müslüman bir toplumuz. %99'umuz Müslüman olduğu iddia ediliyor. Öyle bir şey ortaya konulmuyor. Ben %100 demek isterim yani. Niye ben insanları kafir göreyim ki? Ama arkadaşlar, bitkisel hayatta gibi bir İslam var. Bitkisel hayatta adam komada, yoğun bakımda. Makinalar örmediğini söylüyor. 2.80 uzanmış. Oradaki ibreler konuşuyor bu adam yaşıyor diye. Namazı yaşamıyor, orucu yaşamıyor, zikri yaşamıyor, namusu yaşamıyor, tesettür yaşamıyor. Hayası yaşamıyor, edebi yaşamıyor, akrabalığı yaşamıyor, arkadaşı yaşamıyor. Ana ve hakları, evlat hakları yaşamıyor. Yani özelde ve genelde İslam'ın bir insandan beklediği taban olmazsa olmaz, bunsuz Müslümanlık kabul etmiyorum dediği farzlar yaşamıyor. Ama adam hala Müslümanım diyor.
1: Muhammed!

0: Ya Kadir, öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun,

Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah kıyamet gününde benim için birbirlerini sevenler nerededir? Onları gölgemden başka gölgenin bulunmadığı bugün de arşımın gölgesi altında gölgelendireceğim.

0: Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Bunlardan biri ilim öğrenmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir, diğeri de geçimlerini temin için çalışırdı. Bir gün çalışan kardeş ötekini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, belki de sen onun yüzünden iş buluyor ve rızıklandırılıyorsun, buyurdular.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.

0: Adam Gazze'yi kurtarıyor, toprağını kurtarıyor, işgal altında. Sen işgal altındaki bir insanın işgal kuvvetlerine tıkın, tıkın çıkmayacak. Vatanını savunan, namusunu savunan, yıkılan cam altında çocuğunu kurtarıp ambulans diye bağıran insana işte İsrail şu kadar terörist imha etti. İş oraya kadar götürüyor. Siz de diyor Allah birbirinizden öpüşmezseniz, kaynaşmazsanız, kaynatmazsanız, bacım, kardeşim diye derdin derdimdir, muhabbetin muhabbetimdir, sevincin sevincimdir diyerekten bu yürekte, bu olguda olmaz. Sırt sırta vermezseniz, güç birliği yapmazsanız, bu büyük bozgun devam eder. Fesadün kebir, bu büyük bozgun devam eder. Bu kafirlerin sizi hakimiyeti sürer diyor. Ayet böyle bitiyor.
1: Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.
2: Kefen.